Ransom Sani bir dolayı. Hadi Vixi, Vixi, Vixi, Vixi, Vixi. Tansi şey... Aya, ne, ne, push, push, push. Ej, sve na tista, legendarna i sisi časov. Za Dijano pa!